0: Yoksa leğretler mi kisa var?
1: Ayaya.
0: Biz mi yagar fi aksın cem? Tafı diyalı kendin nasıl çok mu? Dünya tutak o.